Hava döner yine budan. Suyu da döner yine soyut. Koyun yine düğür dağrım. Lağızı gir lütme değil. Yer atmıştan ağrım ağam. Müzikka mən gibi sağdan. Meyd meyer gire söyte. Yine it kız söyte meyiz.